Gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va, gidi, va.

Master. Kai kod giratna samand kai kod nana prakar dand kai kod kiyatar divai kai kod krimar swaranthi vai kai kod dakinnar pesat kai kod poot pre sukramir gat sabte nera sabhut dur nanika palav treya parapurai kai kod batal kevasi kai kod nark surgne vasi kai kod janamai jivahem bharai kai kod bhojani prai kai kod baithati khai kai kod kalah thak paahai kai kod kiyatan mand kai kod maya mein chint jay jay panhate te rakhe nani sabke prabh ke aate kai kod pai bairagi ram naam sangtin liv lagi kai kod prabh ko khojante atam mein par brahm lahante kai kod dasam